Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanını verdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Sakarya'da Ocak-Ağustos döneminde banttan indirilen 143.236 aracın %67,8'ine denk gelen 97.201'i ihraç edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında 4. sırada yer alan Sakarya, Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 949 milyon 680 bin dolarlık dış satım yaptı.

0: Sakarya'da 2025 yılının aynı dönemine göre bu sene Ocak-Ağustos aylarında adet bazında üretim 3160 azalırken dış satım 331 arttı.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Sabahsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bir

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: frekansta hayat var.
1: Kıskanır rengini baharda işiller. Sevda büyüsü gibisin sen Firuze.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanını verdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle gazi unvanını verdi.
6: Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Boğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu sabahlar sevgili dinleyenler. Mutlu hafta sonları, huzurlu cumartesiler dileyerek bu hafta sonu da cumartesi de hafta sonu frekansında kavuştuk çok şükür. Ben Uğurlu, hafta sonu frekansı bundan sonra her cumartesi 11 ile 14 arası Radyo Türk Boğaz'da sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz. En çok dinlenen, en çok istenen şarkıları bir kere daha dinleyeceğiz. Yine kültür sanat etkinliklerine dair, gündeme dair, spora dair, hava durumuna dair geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonunu ilgilendiren konularla hafta sonu frekansında olacağız sevgili dinleyenler. Sesimin ulaştığı Türkiye'den her noktaya, yine dünyada birçok noktada gurbetçilerimiz de dinliyor. Herkese yürekten sevgiler, selamlar olsun. Hafta sonu frekansına hoş geldiniz.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bundan sonra her hafta cumartesi günü saat 11 ile 14 arası da sevgili dinleyenler sizlerle birlikte Radyo Türk'ü bas frekanslarında olacağım. Cumartesi başladıysa artık haftanın bütün yorgunluğunu da geriye bırakabiliriz diyeceğiz. Peki bir önceki hafta neler oldu? Kimler konuşuldu? Ne trend oldu? İstanbul, Ankara, İzmir nerelerde nerelere gidilir? Ya da konserler, filmler, kültür sanat etkinlikleri, haftanın öne çıkan gelişmeleri, spordan gelişmeler, hepsi ve daha fazlası için frekansınızı bize ayarlayın. Hafta sonu frekansı. Cumartesinin gündemi, eğlencesi ve keşifleri burada.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara

0: katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: otosor.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Hafta sonu frekansında saatlerimizi 11.35 yaptık bile sevgili dinleyenler. Bakalım bu an itibariyle bizlere kimler eşlik ediyor? Instagram üzerinden Meltem'in mesajını gördüm. Ankara'da şu an bizlerle. Hoş geldin. Bediye açıldı açıldı. Hem de kahvaltı eşliğinde demiş İskenderun'da bizlerle. Afiyet olsun o halde. Zühre de Almanya'da. Cumartesilerimize ortak olan dinleyicilerimizden. Günaydınlar.

ve yine Tekirdağ'da Aynur bizlerle beraber. Geçen hafta itibariyle başladık. Artık cumartesileri 11'den 14'e beraberiz. Aynur'un da mesaisine eşlik ediyormuşuz. Kolaylıklar diliyorum. Ve Afyonkarahisar'da da Tuğba bizlerle beraber. Elazığ'daki üniversite öğrencisi kızı Makbule gitmiş. Kızı Yüksel'le beraber üniversite için Kütahya yolunda bizleri dinliyorlar. O zaman hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kolaylıklar da diliyorum ve iyi yolculuklar da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 505-188-30-00 mesaj hattımız olduğunu, oradan bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım sevgili dinleyenler.

Hafta sonu frekansında bir de havanın notlarına göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji verilerine göre cumartesi günü Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rize, Trabzon, Artvin, Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları batı illerine kıyasla hissedilir derecede düşecek ve 20 ila 25 derece bandında seyredecek. Yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ve İç Anadolu genelinde sakin ve parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava etkisini sürdürüyor sevgili dinleyenler. İzmir, Aydın, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde termometrelerin yer yer 30 ila 34 derece seviyelerine kadar da yükselmesi öngörülüyor. Ama siz yine de herhangi bir plan programınız varsa şayet bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi, tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fiyatlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Belli Ona rahatlı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Belli Ona bayilerinde.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanını verdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

hafta sonu kimimiz şu an mesaide, kimimiz şu an evinde istirahat halinde, kimimiz ne yapsak ki acaba diye düşünme aşamasında olabilir. İşte onlar için bu haftanın etkinliklerine şöyle hızlıca bir göz atalım sevgili dinleyenler. İstanbul'da mesela ücretsiz etkinlikler arasında Avrupa Miras Günleri var Beyoğlu'nda 12-20 Eylül arasında. Beykoz Spor Ormanı İzcilik Tesisi'nde Div Fest var. Dünya İzcilik Vakfı ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun işbirliğinde yürütülüyor. Öte yandan tabii ki birbirinden ünlü sanatçıların konserleri var. Peki Ankara'da? Ankara'da ücretsiz etkinlikler çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde ücretsiz konserler yer alacak. Gelelim İzmir'e. İzmir'de Eylül ayı geleneksel festivaller ve sokak performanslarıyla hareketli bir program İzmirlileri bekliyor. Gündoğdu Meydanı sokak performansları olacak. Hafta sonu boyunca Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde kamusal alanlarda ücretsiz modern, sirk, akrobasi, dans ve tiyatro gösterileri olacak. Aynı zamanda şunu da ekleyelim. İzmir Kitap Buharı da Kültür Park'ta 19-27 Eylül tarihleri arasında kapılarını açan Kitap Buharı'na girişler ücretsiz olacak ve hafta boyunca da pek çok yazarın imza günü ve söyleşisi gerçekleşecek. O yüzden henüz ne yapacağına karar vermeyenler varsa bu etkinlikleri değerlendirebilir.

Hafta sonu frekansında ikinci saatimize de başlarken önce şu bilgiyi paylaşarak başlamak istiyorum sevgili dinleyenler. Ülkemiz bu hafta sonu 2026'nın son yaz hafta sonunu yaşayacakmış. Yaz gibi o havada geçecek bir hafta sonunu son kez yaşayacakmışız. O yüzden tadını çıkarın, olur mu? Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir baktığımda İlda bize eşlik etmeye başladı Muğla'da. Hoş geldin aramıza. Datça da bizlerle. Elvan ablacığım, o da şu an Almanya'da bizleri dinliyor. Bugün cumartesi. Aa, taksiye bir bindim. Radyo tabii ki otomatik açık. Ve sen şaşırdım diyor. Düşündüm, geçen hafta duymamıştım. O yüzden çok sevindim demiş. Çok teşekkür ederim ablacığım. O zaman senin de cumartesi mesaine eşlik ediyor olmak büyük bir mutluluk bizim için de. Günaydın, kolay gelsin. İzmir'de Gülnaz aramızda, çalışırken bizi dinleyen dinleyicilerimizden kolaylıklar diliyorum sana da. Ve Hatice ile de Kırıkkale'de olduğumuzu görüyorum. O da hafta sonu frekansında cumartesimize eşlik eden dinleyicilerimizden. Siz de aramıza katılmak isterseniz sevgili dinleyenler 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunu paylaşalım. O zaman bir kere daha hoş gelin.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kısa da bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'la.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
9: Getir, bir
10: okul getir. DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
11: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
12: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
11: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan

0: doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Ben Uğur'la hafta sonu frekansında birbirinden güzel şarkılarla hiç hız kesmeden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hatta hızımızı biraz artırabiliriz çünkü konu başlığımız spor. Spora dair Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde görkemli bir başlangıç yaptı geçtiğimiz günlerde. İlk yarısı 1-1 biten Marsilya karşılaşmasının ikinci yarısında vites yükselten siyah beyazlılar skoru 4-1'e taşıyarak Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir geceye imza attı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Daha nice güzel başarılara. Öte yandan bir diğer çok konuşulan, dünyada da ülkemizde de Real Madrid'de, biliyorsunuz ki milli futbolcumuz Arda Güler oradan oynuyor. Son lig maçında kullandığı serbest vuruşla top direğin içine çarparak ağlarla buluşması dünyada en çok konuşulan, en çok paylaşılan övgü dolu anlardan biriydi. Tabii ki kendi ülkemizde de aynı şekilde milli futbolcumuza gurur duyuyoruz ve başarılarının daim olmasını diliyoruz. O zaman şimdi biz de şarkılarla spor yapmaya devam ediyoruz hafta sonu frekansında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
5: 1. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.

0: güzel gülüyorsun.
1: Hafta sonu frekansında saatlerimizi 12.38 yaparken bizimle bu an ortak olanlar arasında Almanya'da Özlem bizlerle eşi Erkan'la birlikte dinliyorlarmış. İkisine de sevgilerimizi gönderelim. Yine Merve mutlu hafta sonları dilekleriyle bizlerle sıradaki şarkıyı tüm Radyo Turkuaz ailesine armağan ediyor. Teşekkürler Merve, hoş geldin. Ve yine işinde mesaisinde bize ortak olanlardan Hatice Kahramanmaraş'ta bizlerle. Şehrin başkentine ve Hatice'ye de sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun. İstanbul Yenibosna'da Refik de şu an bizlerle. Hoş geldiniz Erkan. Keseye diyerek aramızda. Hoş buldum. Sizler de hoş gelin. Ve Abdurrahman Konya'da bizimle. Yine o da aynı şekilde. Biz de mesaideyiz. Her zamanki gibi Radyo Turkuaz'ı dinliyoruz diyerek aramızda. Abdurrahman çok kolay gelsin. Güzel, keyifli mesailer olsun. Cumartesimize ortak olanlar arasında Muhammed de katıldı. Bolu'da Feyza annesiyle birlikte kahvaltılık sos hazırlarken bizi dinliyor şu an. Bu arada 2 gün sonra üniversiteye gideceğim. Çok özlesin beni demiş Feyza. Özlemez mi? Tabii ki özler. Elinize emeğinize sağlık şimdiden. Evet sevgili dinleyenler, hafta sonu frekansında sizler de mesajınız aramıza katılmak isterseniz 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Hafta sonu frekansında sağlık başlığımızda neyi konuşacağız sevgili dinleyenler? Sağlıklı beslenmeyi bir kere daha hatırlatacağız kendimize. Mesela şu an biz de müzikler, birbirinden güzel Radyo Turkuaz'da müzikler dinleyerek ruh sağlığımızı iyileştiriyoruz. Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için de büyük bir önem taşıyor sağlıklı beslenme. Öte yandan bir de beynin daha iyi çalışması için bazı besinleri uzmanlar daha çok öneriyor. Örneğin yağlı balık. Çünkü omega 3 yağ asitlerini içerdiği için çok önemli. Yeşil yapraklı sebzeler, tam anlamıyla yeşil beslenmemiz gerektiğinin altını kalın kalın çizelim sevgili dinleyenler. Yine domates bunlardan biri. Ceviz, yaban mersini. Kahve ve çay sevenler içinse şöyle bir uyarı var. Kahve ve çayda bulunan kafein konsantrasyonun artırılmasına yardımcı olabiliyor. Ama uzmanlar kafein tüketiminin de ölçülü olması gerektiğinin de altını çiziyor sevgili dinleyenler. Sağlıklı günlerimiz olsun.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyayı kazanın.

0: otosor.com.tr.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

Hafta sonu frekansı şiirsiz olur mu hiç? Tabii ki olmaz. Hadi o zaman. Cumartesi şiiri diyelim. 1 Eylül'dü başlayan içimde. Ağaçlar dökmüştü yapraklarını. Çimenler sararmıştı. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin. Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı. Katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara. Deli deli esiyordu rüzgar. Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa. Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar. Neydi o bir zamanlar? Sevmişliğim, sevilmişliğim. O hey heyler, o delişmenlikler neydi? Ne bu kadere boyun eğmişliğim? Gamlı, yıkık Eylül sonuma bir ilk yaz tazeliği getirdin. Masmavi göğünle.

Radyo Türkubaz'da ben Uğur'la hafta sonu frekansındasınız sevgili dinleyenler ve 3. saatimize de başlarken bize ortak olanlar arasında bu saatimize kimlerle başlıyoruz şöyle bir bakalım. Yine Kayseri'deyiz, eşiyle kahvaltı yaparken bizleri dinliyor Hasan. İkisine de sevgilerimizi göndererek afiyet olsun dileklerimizi de iletelim. Nuray İskenderun'da hava çok güzel mesajıyla aramızda. Geçtiğimiz saatte de söylediğim gibi 2026'nın son yaz hafta sonu sıcaklıkları olacakmış. O yüzden tadını çıkarmalı. Yeşim İzmir'de bize eşlik etmeye başladı. Sigara böreği yaparken bizi dinliyor da. Oo, afiyet olsun. Canımız çekmedi. Yok, çekti. Ama olsun. Afiyet olsun. Merve de Afyon'da bizimle birlikte. Hoş geldin aramıza. Hafta sonu dahil artık sizlerin sesini duymak çok güzel diyerek Almanya'dan sevgileriyle Alev. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Aynı mutluluğu bizler de paylaşıyoruz. Bundan sonra cumartesileri de 11'den 14'e beraberiz.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop & Fly ile yapacağınız 5000

0: TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15 bin mil, toplamda 75 bin mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta. Sen neymişsin Shopandfly?
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo Turkuaz.

Bir hafta daha geride kaldı. Şehrin sesleri, haftanın hikayeleri, kültür sanat dünyasından seçtiklerimiz. Yeni keşifler ve herkesin konuştuğu konular. İşte cumartesi gününü sadece dinlemeyin sevgili dinleyenler. Haftanın izini sürün diye hafta sonu frekansı ben Uğur'la bundan sonra her cumartesi 11 ile 14 arası Radyo Türkubaz'da. Haftanın özeti, hafta sonunun rotası. Bu programda başlıyor. Bu hafta neler oldu? Ne konuşuldu, neler dinlendi, neler izlendi? İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve daha birçok ilimizde hafta sonu nerede, ne var? İşte bütün bu soruların sevgili dinleyenler hepsi tek bir frekansta buluşuyor. Radyo Türkubaz'da ben Uğur'la hafta sonu frekansında buluşuyor. Cumartesi 11'den 14'e haftanın ritmini birlikte yakalıyoruz.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la hafta sonu frekansındasınız. Saatlerimiz 13.30 olmuşken Havva'nın bize eşlik ettiğini görüyorum Instagram üzerinden. Hoş geldin Özgür. Her cumartesi uzun yol yapıyorum. Tam yolculuk saatime denk geldi diyerek aramıza katıldı. O zaman yolun açık olsun Özgür. Sıradaki şarkılar senin de yolunu daha da güzelleştirsin. Şule Ceylan bizlere eşlik ediyor. Hülya iyi hafta sonları dilekleriyle. Çınarcık da bizlerle. Esra Osmaniye'den. Doğru duydun, doğru. Bundan sonra cumartesileri de 11'den 14'e beraberiz. Zübeyde de gün içinde ne zaman radyoyu açsam sizi duyacakmışım gibi geliyor artık dedi. Kesinlikle öyle. Her anınıza ortak olmak için buradayız. Bursa'da Elif bizlerle beraber. O da hafta içi çalıştığında denk gelemiyormuş ama hafta sonu bak ne güzel kavuştuk çok şükür. Türkan, o da yine bizimle birlikte bu anı paylaşanlardan, İzmir'den sevgileriyle. Leman Zeytinburnu'nda kolaylıklar dilekleriyle bizlerle. Ona da sürpriz olmuş. Bu güzel sürprizleri çok seviyorum işte. Ve Ayşe de Mersin'de bize eşlik edenlerden. Mutfağı toparlarken radyoyu açıyor ve frekansımız belli dedi. Şahanesiniz. Her birinize çok güzel bir cumartesi günü diliyorum.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık.

kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

sonuna. Ve şimdi de geldi sıra hafta sonu frekansında eğitim konu başlığına sevgili dinleyenler. Bu sefer dünyadan bir örnek paylaşacağım. Çok hoşuma giden bir örnek. Singapur, vatandaşlarını kitap okumaya teşvik etmek için yeni bir uygulama başlatmış. Günde en az 15 dakika okuyanlar puan topluyor ve para ödülü kazanabiliyor. Sosyal medyada saatlerce ekran kaydırmanın işte önüne geçmek hemen hemen birçok ülkede en çok istenen durumlardan biri. İşte bu konuda da Singapur vatandaşlarını kitap okumaya teşvik etmek için güzel bir yöntem uygulamaya başlamış. En az 15 dakika kitap okuyan Singapurlular sanal puan kazanacak ve toplanan puanlar daha sonrasında para ödülüne dönüştürülebilecek. Çok çok önemli. Özellikle de sosyal medyada kısa kısa bir cümlelik, iki cümlelik, onların bir iki cümle artık katlanamadığımız dikkat dağınıklığının her yaş grubunda hat safhada olduğu bir süreçteyken kitap okuma, uzun soluklu bir yazı, metin okuma çok elzem bir durumda şu an. Çok önemli bir durumda. O yüzden kitap okumaya biraz daha önem versek çok güzel olacak. Mesela hafta sonu hadi bir kitaba başlayın.

0: tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
2: ki TEB. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanını verdi.
6: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
8: Radyo Turkuaz.

Bu cumartesiyi birlikte geçirdik sevgili dinleyenler. Haftanın gündemine dair önemli gelişmeleri konuştuk. Şehrin rotalarını keşfettik. Müziğimizi dinledik ve 3 saat boyunca aynı frekansta buluştuk. Şimdi sıra sizde. Bugünün tadını çıkarın. Ama unutmayın sevgili dinleyenler. Haftalar değişir, gündemler değişir, şehirler değişir. Ama frekansımız değişmez. Gelecek cumartesi de ben Uğur'la yeniden hafta sonu frekansında kavuşmak üzere.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: arasında var.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu?

0: Onlar zaten standart.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
0: Bankart, seni düşünür o.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: frekansta hayat var.
1: Hatırımı da sorar olmuş, değişmişsin zamanla, sen de bir hayli.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayız telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan.

0: arasında var.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Turkuaz Nostalji.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: çamaşırlar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
4: Radyo Turkuaz.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: OneCard'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel OneCard kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi OneCard Mobil ve OneCard.com.tr'de.
1: OneCard, seni düşünür o.
2: Teknolojilerle şehre dönüş zamanı.

0: siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
4: maksimum. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanını verdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

Dostlar, herkese güzel bir cumartesi diliyorum. Ben Deniz Hop Dedik Ayhan. Hafta içi şov yapıyoruz ve cumartesileri de biraz içimizden geldiği gibi şarkılar dinletelim istedik. O yüzden yol şarkıları koyduk bu kuşağın adını. 2 saat boyunca burada olacağım. Güzel bir yolculuk olsun. Açılışı Sezen Aksu ile yapıyoruz. Sonrasında bakalım hangi sürprizler olacak. Hoş geldiniz.

0: Türk pop müziğinde çok özel bir isimdir Ayla Dikmen. 1990 yılında kendisini kaybetmiştik. Yıllar öncesinden kalan çok güzel bir yorumla buradaydı. Şimdi Eylül ayıyız. Biliyorsunuz bazı şarkılar o aylarla bütünleşir. Eylül deyince hangi şarkı akla gelir? Tabii ki büyük usta Alpay burada. Eylül'de gel. Yolculuğumuz devam ediyor.
1: Tatil geldiği zaman

0: başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Eskiden şöyle bir moda vardı. Bir şarkı tuttu mu birçok sanatçı okurdu. Gözler kalbin aynasıdır 80'li yılların unutulmaz şarkılarından bir tanesidir. O dönem birçok sanatçı okumuştu ve piyanist şantör olarak nitelendireceğimiz Atilla Yelken, o da bu şarkıyı seslendirdi. Gönül

Yol şarkılarında ağırlıklı nostaljik şarkılar dinleteceğim ama günümüze de geleceğiz tabii ki. Fettahcan'ın bu yorumu çok güzeldir. Özledim buradaydı. Ne yapalım? Bir Ferhat Göçer ne dersiniz? Yakışır mı bu saati? Bence güzel olur. Çay ve Kahveler Şirket'ten Yol Şarkıları benden size armağan.

0: Burası Radyo Turkuaz, ben Ayhan. Hop dedik, hafta içi gülüyoruz, eğleniyoruz ama istedik ki cumartesi günleri de içimizden geldiği gibi rahat rahat şarkıları dinleyelim. Çelik buradaydı. Dostlar, bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam,

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Tanışmaktan büyük onur duyduğum iki isim. Az evvel Ferdi Özbeğen'i dinledik. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir yorumcuydu. Hemen ardından yine Coşkun abi, Coşkun Sabah, çok severiz. Bu saate de yakışır. Hani vardır ya bazı şarkılar, radyonun sesi açılır ve herkes eşlik eder. İşte o şarkılardan bir tanesi, Baharı Bekleyen Kumrular gibi. Hemen ardından Saadet Sun burada olacak.

0: Eğlence burada.
1: Ne diyoruz? Burası Radyo Turkuaz. Hafta içi zaten beraberdik ama bir karar aldık. Hafta sonu da sesimiz duyulsun istedik. Şov yapmıyorum. Hop dedik şov zaten hafta içi ama cumartesi günleri de şu an yoldasınız ya da kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Birbirinden güzel şarkıları ard arda sıralayalım istedik. Selami Şahin deyince herhalde ilk beşteki şarkılarından bir tanesi Alışmak Sevmekten Zor geliyor. Haydi yolculuğumuz devam etsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Devam ediyor. Of, şu melodinin güzelliğine bakar mısınız? Özdemir Erdoğan, Pervane. Ben genelde şarkılarda beste severim ama ya bu şarkının sözleri bestenin de üstünde bence. Hazır mıyız? Hep beraber. Hatta eşlik edelim.

akşamın 5'ini yaptık bile. Herkese merhaba dostlar, İstanbul'dan selamlar. Tabii beni yurt dışından dinleyenler de var, onları da unutmayalım. Zaten bu programın adı Yol Şarkıları değil mi? Yolda olanlara, belki kentler arası yolculuk yapanlar da vardır, onlara da selamlar. Şimdi Mustafa Sandal'la yeni saatin açılışını yapalım. Bakalım bu yolculuk bizi nereye götürecek?

0: sevilen şarkıların farklı yorumları güzel olunca ben de sizlere dinletmek istiyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bir Sezen Aksu klasiği. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. İyi oldu. Ne yapıyoruz? Reklam arası. Tamam. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz

0: yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

Saatler 17 onu gösteriyor. Buray, kimler geldi kimler geçti, of be. Dönemin en güzel şarkılarından biri. Şimdi eski şarkıların yeni yorumları güzel olunca ben de sizlere iletiyorum bunları. Ama bazı şarkılar var ki kim okursa okusun üstünde o elbise durmuyor. İşte onlardan bir tanesi. Alışamadım 90'ların unutulmaz şarkılarından biridir. Bu şarkıyı Sibel Bilgiç dışında kim okursa okusun. Olmuyor. O elbise üstlerinde durmuyor.

80'lerde Nilüfer'in yorumladığı özel şarkılardan bir tanesi Tek Başına yıllar sonra Göksel yorumuyla geldi. Yol şarkılarında yine 80'lerde kalalım o zaman. Gülmek için yaratılmış. Şimdi o dönem hep söylüyorum ya, bir şarkı çok tutunca birçok sanatçı okuyor diye. İşte o şarkılardan biri ama muhteşem bir yorum, Semiha Yankı geliyor.

0: cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayız telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

Yol şarkılarında Cem Karaca'yı hatırlamazsak, anmazsak, Barış Manço'yu, Edip Akbayram'ı, o olmaz. Bugün programımızda Cem Baba'dan Islak Islak. Onu dinledik, güzel de gitti. Dostlar, burası Radyo Turkuaz. Ben Ayhan. Hop dedik şov, zaten hafta içi yapıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama istedim ki cumartesi günleri 2 saat boyunca yol şarkıları. Ben de keyifle dinleyeyim. Çayım geldi bu arada, çayımı yudumlayacağım. Sizlere de güzel dakikalar diliyorum. Ah, Kubat burada, güzel.

was nostalgia.

Ben müzisyenler arasında, şarkıcılar arasında nevi şahsına münhasır, eskileri öyle der. Kendine has özellikler olan insanları çok seviyorum. Rafet Er Roman da onlardan bir tanesiydi. Bu saatte misafirimiz oldu. Dostlar, yıllar geçse de üstünden diye başlar ve şarkı devam eder. Siz de eşlik edersiniz. Yıllar geçse...

0: expertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanını verdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Cumartesi öğleden sonrasına akşama doğru artık sizlere eşlik ettim. Bir yol arkadaşı olmaya çalıştım. Pazartesi günü saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da. Eğlence için tekrar sizleri radyo başında bekliyor olacağım. Şimdi Nazan Öncel, hemen ardından bir başka kraliçe Nilüfer burada olacak. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Allah'a ısmarladık.

herkese bir kocaman merhaba. Hem yol saatinizde, hem gezme saatinizde, hem de eve dönüş saatinizde, hem de böyle duygusal anlarınıza eşlik edecek. Bence cumartesi gününün en güzel radyo saatinde ben Hilal Özgani yayındayım. Saat 18'de başlayacağız. 21'e kadar 3 saat boyunca bir arada olacağız. Çok güzel şarkılar olacak. Ama yazmak istediğiniz şeyler olursa lütfen 05

0: ama
1: şimdi okullar açıldı. Biraz daha hafta içi yorgunluklar arttı. Çocuklar sokaklarda oynamaları biraz azalttı. Artık derslerde ödevler de verilmeye başladı yüksek ihtimalle. Ama okulların başlamasıyla birlikte öğrencilerin her gün taşıdığı okul çantalarının ağırlığı yeniden gündeme geldi. Daha geçen gün ben de ekranlarda izledim. Uzmanlar yanlış seçilen veya dengesiz kullanılan çantaların çocuklarda sırt, omuz ve boyun bölgesinde ağrılara neden olabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Lütfen ben de size hatırlatmış olayım. Bir dikkat edin bakayım, çocuklarınız kaç kilo çanta taşıyor?

0: Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Şoperfly?
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

ki bana gelen kimse mutsuz dönmesin, yüreğime giren umutsuz kalmasın, karanlığımı gören ışık yok diye yoldan dönmesin, acımı bilen beni oradan vurmasın, samimiyetimi gören değerli olduğunu anlasın, sessizliğimi zayıflık sanmasın, zaten bir kere sırtımı dönersem gitmişimdir.

dikkat edin, en çok insanlara laf anlatırken yoruluyoruz. Kendi kusurlarını görmekten aciz, haklı çıkmayı karakter haline getirmiş insanlara laf anlatamayız ya. Cehaletin en büyük yeteneği her durumda üste çıkmaya çalışmaktır. O yüzden mesela bugün bununla uğraşıyorsak kendimize bir iyilik yapalım. Bırakalım konuyu, uğraşmayalım, laf anlatmayalım. Doğruyu ve haklı çıkmayı ön plandan ayırıp salalım ya konuyu, çekilelim.

Meral Özgen ile Sosyal Hayattasınız. Mutlu bir hafta sonu diliyorum sizlere efendim. Tüm hızıyla devam ediyor yayınımız. Bugün İstanbul'da, şimdi dün yağmur geçişleri oldu. Hafta içi de bir yağdı. Geceleri çok yağdı İstanbul'da. Ankara cuma günü için, perşembe günü için sel uyarıları yapıldı. Ama bugün Ankara'da güneşli gözüküyor. Dün felaket bir yağmur, %75 oranında bir yağmur vardı Ankara'da. İzmir zaten geçtiğimiz hafta da günlük güneşlikti. Bu hafta da günlük güneşlik. Yani Ege'ye, Akdeniz'e selamlar. Oralar keyifli vakit geçirdi geçtiğimiz hafta. Gel etme.

Turan Auto Expertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.

devam ediyor yayınımız. Burası Radyo Turkuaz. Turkuazradyolar.com'dan bizim diğer tüm radyolarımıza da, bize de ulaşabilirsiniz. Kardeş radyolarımız, A Spor Radyomuz, A Haber Radyomuz, Vav Radyomuz, hepsine ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Devam ediyor yayınımıza. Özenle seçtiğimiz şarkılar hafta sonu özel yayın olması da buna çok etkili.

arkadaşlar, şu kayıp haberleri var ya, her gün yayın hazırlanırken akşamdan bir posta haberlere, sabah uyanır uyanmaz haberleri hem izliyorum hem okuyorum. Kayıp haberi görmek bile istemiyorum. O ananın babanın ciğeri yanıyor. Ben felaket üzülüyorum. O yüzden lütfen küçük yaştaki çocuklarınıza çok dikkat edin. Tek başına gönderilmemesi gereken hiçbir yere göndermeyin. Dizinizin dibinden ayırmayın çocuklarınızı lütfen. Köy olur, kent olur, şehrin göbeği olur, hiç fark etmez.

Hilal Özgen ile Sosyal Hayatta tüm hızıyla devam ediyor yayınımız. Çok keyifli bir şarkı daha geride bıraktık. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Cumartesi keyfimiz 21'e kadar devam edecek ve ilk saatin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz.

FM saatleri 19'u yaptık ve programın ilk saatini geride bırakıp ikinci saatine merhaba demenin keyfini çıkaralım istiyorum. İkinci saatte de sizi bomba gibi şarkılar bekliyor. Belki biraz daha soft şarkılara daha fazla yer verebiliriz. Sonuçta mevsim sonbahar, yaz geride kaldı. Eskiden yani şundan bir hafta iki hafta önce gümbür gümbür şarkılarla bu saatleri geçirmek çok hoş olurken şimdi dökülen yapraklara eşlik eden keyifli soft şarkılar bize çok daha iyi gelecek. Robotlarla ilgili bir haberim var, beni de çok şaşırttı. Biraz güldürdü, biraz da düşündürdü ama birazdan onu konuşalım. Hadi ayrılmayın, bir şarkı molası daha.

şu an araçlarda beni dinleyenler, bir yerden bir yere gidenler, misafirliğe gidip oturup dönenler ya da şimdilerde hadi bir kahve içelim diye arkadaşıyla sözleşenler. Hepinize güzel bir cumartesi. Çünkü cumartesiler önemli arkadaşlar. Kendimize vakit ayıracağız. Dostlarımıza, sevdiklerimize, ailemize vakit ayıracağız. Dinleneceğiz, eğleneceğiz, güleceğiz, biraz da düşüneceğiz. Bu arada Çin'de bir robot kendisini test eden geliştiricisine tekmeler savurdu. Sanırım içinde bir kalp taşıyor. Ben biraz şüpheleniyorum artık. Robotlar, yapay zekalar, bakalım sonumuz ne olacak? Hadi şarkı dinleyelim, sonra yine buluşalım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

mevsimin değişmesine en çok benim gibi futbol severler seviniyor olabilir. Nasıl bir Galatasaraylıyım o ayrı ama Beşiktaş maçını nasıl soluksuz izledim anlatamam. En büyük Türkiye, ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olunca konu, Türkiye olunca, ülkem olunca konu takım da fark etmez, kişi de asla fark etmez. Hemen devam edelim. Yine bu akşamın maçları da var, oynananlar var, neler var neler. Futbol severlere bir şarkı gönderelim.

ile arkamıza yaslansak, mis gibi bir şarkıya biz de bağıra bağıra eşlik etsek, müziğin ruha gıda olduğunu bir kez daha hatırlasak, sevdiklerimiz için şarkılar dinlesek, aşk acısı çekiyorsak, yine ruhumuza hitap etse, birazcık da düzelsek, birazcık da mutlu olmayı başarsak, bugünü güzel geçirsek, ne güzel olur. O zaman ben de tam oradayım, işte size bir şarkı daha.

iyi insanla kötü insanı birbirinden nasıl ayıracağız? Bize iyiyken kötü, kötüyken iyi gelebilir, yanlış anlayabiliriz gibi düşündüm. Sonra insan biraz kendine bakmalı galiba. Hani ta ki yabancılara gülümsemeye başladığımız, bebeklere el salladığımız, yaşlılara kapıyı açık tuttuğumuz, poşetlerini taşıdığımız, ambulans geçerken dua ettiğimizi fark edip iyi insanla bunu kıyaslayabiliriz. Düşünsenize, kalbiniz o kadar iyi ki başka bir hasta için dua eder. Hiç tanımadığınız bir bebeğe gülümser, yaşlı bir teyze ya da amcanın elindeki poşetleri taşıyarak onlara kapıları açık tutabilirsiniz. Hayat iyi olmak aslında çok kolay. Bence zor olan kötü insan olmak. Şimdi şu...

Radyo Turkuaz'da Hilal Özgen ile Sosyal Hayat tüm hızıyla cumartesi özel yayınıyla devam ediyor. Valla bir yandan hani şarkılara bakıyorum, sizlere işte anons hazırlıyorum, neden bahsetsek diye düşünüyorum ama programın çoğunu sosyal medyadan besleniyorum. Hepimiz inanılmaz sosyal medyaya kızgınız. Yuva mı yıkıyor, dost mu ayırıyor, kıskançlık mı yaratıyor, başka hayatlara mı özendiriyor? Her şey var. İyiler de var içlerinde. O kadar güzel duygusal sözler var ki bazen ne anlatmak istediğimizi çat diye okuyuveriyoruz. Önümüze düşüyor. Ama kendimizi, sevdiklerimizi biraz da olsun o sosyal medyanın tuhaf dünyasından korumamız gerektiğini düşünüyorum. Yine de onsuz olamayanlar var ya, elinden tesbih gibi Instagram'ı düşüremeyenler, Twitter'sız olamayanlar. Onları bir şarkı çalalım da keyifleri yerine gelsin.

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle gazi unvanını verdi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyolar.com'dan bizi 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Hadi olmadı, cep telefonunuza uygulamamızı indirin. Bize yine 24 saat ulaşabilirsiniz. Gece uyku tutmadı, radyonuz hep yanınızda, yanı başınızda açık olabilir. Size huzur veren şarkılar denk gelir ki programlarımız hafta sonu dahil dolu dolu. O zaman yeni ve son saatime hepiniz hoş geldiniz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayatta Radyo Turkuvaz'dasınız.

0505-188-30-00 WhatsApp üzerinden tabii ki ulaşanlar var. Hepsini görüyorum. Ama bazen hafta sonu yayınlarımıza hafta içi yayını kadar WhatsApp eklemiyorum. Sadece yazan, ilgi bekleyen, benimle ilgilenen, radyomuzu asla yalnız bırakmayan siz sevgili dinleyicilerimize bir şarkı gönderiyorum. Özellikle yurt dışından bugün çok sayıda mesaj gelmiş. Canım elvanlarıma, sevgili Gülay'ıma, Nur Hanım Fransa'da dinliyor. Sevgili Alper yine Almanya dinleyicilerimizden.

0: Hadi biraz interaktif yayına geçelim. Sonbahar akşamları yazın sonrasında gelen hafif de depresif, biraz da hüzünlü dönem ya. Birbirimize biraz akıl verelim. Sonbahar akşamlarında neler yapılabilir? Ama yalnız, ama kalabalık. 0505-188-30-00'dayım. Hadi yazın, yollayın bakalım.
1: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

Hilal Özgen ile sosyal hayatta az önce sorduk. Dedik ki birbirimize biraz destek olalım. Yazın ardından gelen sonbaharda, sonbahar akşamlarında neler yapılabilir? Bir dinleyicim demiş ki yalnızsan güzel bir kafeye gidip kahve, çay, tatlı eşliğinde kitap okuyabilirsin. İsmi Sude, yeri İstanbul. Hemen İzmir'den Burcu'nun mesajı var. Kulaklıkla sonbahar playlisti açıp sahil yürüyüşü yapabilirsin demiş. Tabii sahili olan güzel İzmir'de bu kesinlikle olabilir. Evde loş, ışık, mum, battaniye, sevdiğin bir film ya da dizi açabilirsin diyor sevgili Murat. O da bizi İstanbul'da dinliyor. Gaziantep'e gidiyoruz. Evde sıcacık bir süt eşliğinde peynir gecesi de yapabilirsin demiş. Sütle peyniri bir arada hiç düşünemedim ama mutlaka deneyeceğim. Kendine güzel bir akşam yemeği hazırlayabilirsin. Masayı özenle kurabilirsin. Bunu yalnız da yapabilirsin diyor. Bu kez Aslı bize Bursa'dan katılıyor. Teşekkür ederim.

Bu arada hiç farkında değiliz ama yavaş yavaş yayının sonuna, 3. saatinde yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat hafta sonu cumartesi günleri 21'e kadar saat 18'de başlayıp tam 3 saati sizinle geçirmeye devam ediyor. Hadi vedaya yakın o zaman. Ne dersiniz bu harika şarkıya?

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Yalnız geçirenler varmış aramızda, yayına katılanlar. Bir kitapçıya gidip uzun uzun dolaşırdım demiş. Kesinlikle market dolaşırdım diyor bir başka dinleyicim. O da sevgili Esra. Bir diğer dinleyicim de Nazife'ydi. İstanbul'da dinliyordu. Akşamüstü fotoğraf çekmeye çıkmak, özellikle sarı sokak ışıkları ve sonbahar renkleri çok güzel oluyor demiş. Fotoğrafa meraklı arkadaşlarımıza biz de iletelim sevgili Bülent. Çok teşekkür ediyorum. Bülent de bizi İzmir'de dinliyor. İstanbul, İzmir, Ankara oldukça faal. Peki diğer illerimiz nerelerde? Acaba onlar da bize ulaşsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum.

Radyo Turkuaz'da mesajla ulaştınız, WhatsApp üzerinden yazdınız, dinlediniz, katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hilal Özgani. Cumartesi'yi de birlikte geçirdik ama yarın müsaadenizle bir dinleneyim. Pazartesi saat 12'de en dinç, en sağlıklı halimle inşallah sizlerle tekrar buluşmak istiyorum. Gün boyu, gece boyu şarkılarımız yarın da yine yayıncı arkadaşlarımız size eşlik etmeyi sürdürecek. Kendinize çok iyi bakın efendim. Mutlu bir hafta sonu geçirin. İyi tatiller. Hoşçakalın.

0: hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu dökmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Zaman dediğin nedir ki? Akrep ve yelkovan arası bir koşturmaca. Ama bazı geceler vardır ki zamanı bükmek elimizdedir. Gece yarısını geçtiğimiz şu dakikalarda ne zamanın akışına boyun eğeceğiz ne de acelesi olan bir yere yetişeceğiz. Şarkılar vardır, yazıldığı günde kalmaz. Bugüne söylenir ve hatta yarınımıza da eşlik eder. İşte o şarkılar bu gece bizlerle birlikte olacak. Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da eskimeyen melodilerle ruhumuzu dinlendirmek için buradayız yine sevgili dostlar. Şimdi şöyle yaslanın arkanıza, dünyayı biraz dışarıda bırakın ve müziğin sesini biraz daha açın. Gece bizim ve şarkılar bizim.

Edip Akbayram'la başladık. Sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz. Mesajlarımız gelmeye başladı. Mesajlarımızı hemen şöyle başlarken okuyalım biz de. Sevgili Recep Can, Recep abim selamlar olsun. Sesimize kulak veriyormuş. Selamlar, muhabbetler. Yine İzmir'den Sevgi sesimize kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi yayınlar diliyorum demiş.

gece ilerledikçe insanın sustuğu yerden hatıralar konuşmaya başlıyor genelde, öyle değil mi sevgili dostlar? Bir şarkı geliyor, bir isim düşüyor akla ve o silinmeyen hatıralar zihinde, hayalde yaşamaya devam ediyor tabiri caizse. Erkin Koray, Silinmeyen Hatıralar sizlerleydi. Devam ediyoruz, saatler 2'yi gösterene kadar buradayız dedik. Mesajlarımız var, bakalım. İyi geceler, iyi yayınlar demiş Asil ve Ahmet. Babalarına bir mesajları var. Baba, seni çok özledik. Sen bizim şansımızsın. İyi ki bizim babamızsın. Evlatların seni çok seviyor demiş. Tüm şarkılar babamıza gelsin diye eklemişler. Yoğun bir hasret var. Allah kavuştursun diyelim. Selamlar, muhabbetler. Antalya'dan Hatice sesimize kulak veriyor. Sıradaki şarkıyı tüm yolculara armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Hayırlı yolculukların olsun. Hanife abi, dört gözle bekliyoruz seni İzmir'den. Hanife demiş. Canım Hakan'ım, seni çok seviyorum diye eklemiş. Osman, bugün Altay Spor'la maç yaptı. Maalesef 8-2 yenildik. Pazar lig maçımız var. Dua et demiş bize. Umarım bundan sonraki maçlarınızı yenersiniz diyelim. İyi geceler babacığım demiş Zeynep de, İzmir'den yazıyor. Seni çok özledim. Bir an önce yanımda ol diye her gün dua ediyorum demiş. Hakan Bey'e iletelim mesajını biz de. Ve Sezen Aksu'ya kulak verelim.

Ey aşk diyenlere gelsin sevgili dostlar. Erdoğan yazmış, çok sevdiğim eşimle seni dinliyoruz, sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum demiş. Eyvallah, selamlar. Yine Büşra yazmış, yolda sizi dinliyoruz. Gönül aydınlığım güzel eşim Yasin Emre için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Armağanımız olsun. Böyle gece yayını biraz böyle hüzünlü şarkılar oluyor ama olsun. Armağanımız olsun tüm sevenlere de diyelim ve birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Hangi şehirden, hangi coğrafyadan sesimize kulak veriyorsunuz? Henüz yazmayan dostlarımız var. Onlardan da selam, mesaj, muhabbet bekliyoruz diyelim. Araçlarınızda mı, evlerinizde mi dinliyorsunuz? Onları da not ederseniz, plakaları da yazarsanız şöyle saatlerimiz 2'yi gösterene kadar muhabbet edelim. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde elbette ve tabii ki şiirlerde biraz sonra gelmeye başlayacak.

0: gitsin.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılarındayız. Devam ediyor muhabbetimiz. Sorma gitsin dedik. Terkan bizlerleydi sevgili dostlar. Şöyle bakalım, Batman'dan sesimize kulak veriyor Bahar. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Gökhan abime hediye ediyorum. Bugün onun doğum günü, iki doğdu diyor. Eyvallah, iki doğmuş Gökhan'a da selamlar, muhabbetler. Uzun ve güzel bir ömür dileyelim. Derya yazmış, demiş ki selamlar, iyi geceler. İklimlerin değiştiği, sohbet edecek güzel insanların azaldığı, ufka bakınca artık umut değil de korku hissettiğimiz bir dönemdeyim ama insanın içindeki yalnızlığa bir radyonun ve onun eşsiz sunucularının derman olması çok kıymetli. İyi ki varsınız. Nasıl iyi geliyorsunuz anlatamam, satırlar yetmez demiş. Şu mesaj da bizim için nasıl iyi bir mesaj, nasıl güzel hissettiriyor bir bilseniz. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler.

Esra yazmış, mutfakta turşu kuruyorum. Kızım İzmir'de okuyor. Bir hafta oldu ayrılalı ama çok özledim onu demiş. Bir şarkı rica etmiş, sıradaki şarkıyı armağan edelim. Düzce'den dinliyor bizleri. Selamlar, muhabbetler. Bir mesajda Yağmur'dan, o da sevgili eşim Abdullah, seni çok seviyorum bir tanem. İlk 7 şarkı benden sana gelsin demiş. Frekansımız bizimle, rüyalarda buluşalım sevgilim diye de eklemiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Allah kavuştursun diyelim ve az önce Tarkan'la sorma gitsin dedik. Şimdi Funda Arar'la sor diyoruz.

Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün, bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar, deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönmüşüm. Bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa o yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğun gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur, ne olur Tanrı'ya kavuştuğun gün beni unutma.

0: serin doğuyor.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Saatlerimiz 12.44-45 geçiyor. İlk saatimizi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Mesajlarımız var. Bilge demiş ki gecenin en güzel saati elimde kahve balkonda kendimle baş başa kalmak. Ve şarkılar mükemmel. Sıradaki şarkı Bana Gelsin Aydın'dan selamlar demiş. Eyvallah, bizden de Aydın'a selamlar. Bahar yine selamlamış. Harika programınız var demiş. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Bir şarkı rica etmiş, sıradaki şarkıyı armağan edelim. Zeki'ye selamlamış. Şiirler harika, şarkılar harika diyor. Eyvallah, iyi ki Radyo Turkuaz var diye de eklemiş mesajına. İzmir'den Nazlı Edirneli, canım benim, karam, güzel oğlum, seni çok seviyorum Hakan'ım demiş. İletmiş olduk muhabbetinizi, sevginizi. Nilüfer'le devam edelim ve inkar etme diyelim.

Ben acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni. Duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Ölüyüm çoktan. Bir baksana gözlerime. Gör içindeki o kanlı cam kırıklarını. Bu ne karanlık. Bu ne zindan gece böyle. Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını. Ben acılar denizi olmuşum. Yaklaşma. Sularım tuzlu. Sularım zehir zemberek. Baksana. Herkes içime dökmüş artıklarını. Bu karanlık bitse artık. Bir ay doğsa, bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içimde bıraktıklarını.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da ikinci saatimizdeyiz. Sevgili dostlar, çözülüyorum sana diyerek başladık ikinci saatimize. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar burada sizlerle birlikteyiz. Yine mesajlarımız var, bakalım. Manyas'tan Erkal selamlamış. İyi yayınlar diliyor. Çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. İzmir'den Sevgi demiş ki, her zamanki gibi şarkı ve şiir seçimleri muhteşem. Ve eklemiş, düşmek demiş, dalı kaybetmek değilmiş. Asıl mesele bir daha hiçbir dala güvenememekmiş. Eylül bana hep şunu hatırlatır. Her tutunduğun dal seni taşımaz. Bazı dallar gölgesine sığınanları bile ilk rüzgarda yalnız bırakır. Ve insan bir kez gerçekten kırıldı mı artık düşmekten değil, yeniden tutunmaktan korkar demiş. Eyvallah, hakikaten öyle. Umarız öyle şeyler yaşamayız diyeceğim ama bir yandan da bunu söylerken aklıma hayatın hani artılarıyla eksileriyle, olumlu ve olumsuz taraflarıyla bir bütün olduğu geliyor. O yüzden bu düşmek de, o dalın kırılması da insana bir şeyler katıyor diyebiliriz. Teşekkürler.

Bazen insanın ihtiyacı olan şey şöyle büyük mucizeler değil aslında. Şöyle küçücük de olsa güzel bir söz, yürekten gelen samimi bir sohbet ve iyi ki varsın diyen bir dosttur, bir sestir. İşte biz de burada programımızda, muhabbetimizde bunun için buradayız sevgili dostlar. Yüreğimizi sizlerle paylaşıyoruz, yüreklerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz ve gecenin insanın kendisiyle kaldığı bu en yalın olarak kendisini duyduğu bu zamanında sizlerle şarkılar eşliğinde yüreğimizi paylaşmak hakikaten çok güzel. Hadi gelin Harun Kolçak'a kulak verelim ve gitme, seviyorum diyelim.

vakit iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak.

Kayahan, bin parçayım hasretinle dedi sevgili dostlar. Şöyle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Son yarım saatimizin içerisindeyiz. Birbirinden güzel şarkılarla Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. İzmir'den Serap selamlamış bizleri bu arada. Yüreğinize sağlık. Zevkle dinliyoruz demiş. Çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler diyelim. Ve Leman Sam, anladım ki kulak verin.

anladım ki. Evet sevgili dostlar, insan bazen içinde bulunduğu anın ya da yanında olduğu kimsenin kıymetini o an itibariyle anlayamıyor. Kıymetini takdir edemediğimiz şeyin de kıyameti geliyor aslında, öyle söyleyebiliriz. O yüzden elimizde her ne varsa, dostlarımız, yaşadığımız bugün, bu an, her ne varsa bizim elimizde, onlar çok ama çok kıymetli. Hiç unutmayalım sevgili dostlar. Bunu unutmadan yaşamaya çalışalım. Bunu unutmadan...

hayata bakmaya çalışalım. Sanırım öyle hayatı daha kazançlı hale getirebiliriz. Ve devam ediyor yayınımız. Az bir vaktimiz kaldı. Birbirinden güzel şarkılarla geceye eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Ve Hakan Peker şimdi bizlerle. Bir seviyorum, bir sevmiyorum.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslı sevgili dostlar. Şöyle son iki mesajımız var, onları da okuyalım. Sonrasında vedamızla yarın gece görüşürüz diyeceğiz. Derya, tekrardan merhabalar. Terapi tadında bir yayın oluyor. Şiirler, yorumlarınız ve sohbetiniz çok güzel. Ne enteresan, hiç kimsenin birbirini tanımadığı, hatta görmediği ama huzurla dinlediği, vakit geçirdiği ortak bir noktasınız. Ne mutlu size demiş. Eyvallah. Bu ortak noktada güzel bir muhabbeti sizlerle paylaşabildiysek ne mutlu bize. Selamlar, muhabbetler. Bir şarkı rica etmiş ama sıradaki şarkıları armağan ederim, kabul edin. Selamlar olsun. Fransa'dan Tanyal yazmış. Eşim Sedat, kızlarım Manalya ve Eftelya için sıradaki şarkıyı istiyorum. Onları çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. Eyvallah. Selamlar olsun. Her birinize ayrı ayrı sevgili dostlar. Ve sırada Göksel var. Günün birinde diyecek. Ve bugünlük müsaade, yine yarın sizlerle aynı saatte, saatler 12'yi gösterdiğinde buluşmak üzere. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da bundan sonra pazar geceleri de birlikteyiz diyelim. Tekrar hatırlatma yapmış olalım. Unutmayın sevgili dostlar, hangi gecenin ufkunda ne vardır kimseler bilmez. Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için, hepimiz için güzel olsun ve geceniz aşk olsun.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.